Bugün yine uzakta olsak da mesafe olarak aynı dili konuşmanın, aynı şarkılarda buluşmanın, aynı dertlerle dertleşmenin, sohbet etmenin, haberleri birbirimizle paylaşmanın, aynı duyguda aslında birleşmenin huzurunu paylaşacağız. Bu akşam tekrardan keyifli bir iki saat diliyorum sizlere. Şarkı molasından sonra gündemimize giriş yapalım. Hadi bakalım.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, mikrofonları açtık. İsviçre'nin sakin akşamından kalplerinizin sıcak yolculuğuna başlayalım diyoruz artık. Mikrofon başında ben Duygu.

Evet, bugün 17 Şubat Salı akşamı yine bir aradayız. Güzel Türk Gözlemi programında Kuzey İsviçre'den sizlere sesleniyoruz ve Ramazan geldi mi? Evet, Ramazan'ın 18 Şubat çarşamba günü başlaması bekleniyor ve ilk oruç çarşamba günü inşallah tutulacak. Ve artık saatler kaldı. Belki mutfakta buna yönelik hazırlıklar başladı. Belki Türkiye'deki ailelerle telefon konuşmaları yapılmaya başlandı. Belki de içinizde hafif bir heyecan var. Çünkü Ramazan sadece bir ay değil, biraz özlem, biraz çocukluk, biraz da kalbimizin yavaşlaması gerek, maneviyatımızın artması demek. Bu aylar, bu günler aslında çok özel, çok değerli. Burada İsviçre'de Ramazan biraz daha belki sessiz yaşanıyor ama kalplerimiz hepimizin aynı heyecanla atıyor. Biraz gündeme bakacağız, Ramazan'a hazırlanacağız, hem de biraz hayatın içinden konuşacağız sizlerle, yine sohbet edeceğiz hayata dair. Ve İsviçre ile ilgili topladığımız önemli gündem başlıkları var, kısa başlıklar var. Bununla ilgili de bahsetmek istiyorum sizlere. Yeni haberleri, güncel bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum tabii ki. Umarım şu an evinizdeysiniz, belki işten döndünüz, belki çayınızı koydunuz, belki böyle kendinizle baş başa kalma fırsatı buldunuz. Belki çocuklar uyudu, gün yavaş yavaş sona ererken. Biraz nefes alma zamanı, beraber biraz nefes alalım, keyifli 2 saatlik bir zaman dilimini güzel bir şekilde geçirelim diye umuyorum. Her neredeyseniz umarım sizlere güzel eşlik ederiz. Şimdi İsviçre'de 1 Şubat itibariyle yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum, kısa başlıkları ve içerikleri. Bern İsviçre'de 1 Şubat 2026 itibariyle birçok alanda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Tüketicilerden sürücülere, işte öğrencilerden kampçılara kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor bu değişiklikler. Yeni düzenlemeler kapsamında ilk olarak süt fiyatlarında düşüş, kan bağışı kriterlerinde gevşeme, Kanton Jura'da okullarda cep telefonu yasağı ve eski otoyol vinyetinin geçerliliğini yitirmesi öne çıkıyor. Şubat ayı itibariyle mandıra sütü için belirlenen A referans fiyatı kilogram başına 4 rapen düşürülerek 78 rapene indirildi. Burada yetkililer iç piyasada arz fazlası ve küresel süt fiyatlarındaki gerilemenin bu kararda etkisi olduğunu belirttiler. Perakendiciler de indirimin tüketicilere yansıtılacağını, bazı kampanyalar düzenleneceğini de açıkladı açıkçası. Ve İsviçre'de kan bağışı ile ilgili kurallar da yine esnetildi. Daha önce kan transfüzyonu geçirmiş kişiler için ülke ayrımı olmaksızın artık 4 aylık bekleme süresi uygulanacak. 1980'li 90'lı yıllarda uzun süre Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişiler ile İsviçre'de belirli tıbbi müdahaleler geçirenler de yeniden kan bağışında bulunabilecek artık. Kurallar geçmişte Creutzfeldt-Jakob hastalığı riskine karşı uygulanmıştı. Bunda da bir değişiklik gerçekleşti. Ve Fransız kantonu Jura'da artık okullarda özel cep telefonları ve akıllı saatlerin kullanımı yasaklandı. Bu karar verildi. Öğrenciler artık yalnızca okullar tarafından sağlanan dijital cihazlarla iletişim kurabilecekler, bunları kullanabilecekler. Benzer uygulamalar aslında daha önce Valis ve Argao kantonlarında da hayata geçirilmişti. Artık bu kantonda daha netleşti ve keskin bir kural uygulamaya geçiş yapıldı. Tabii yetkililer söz konusu düzenlemelerin toplumun farklı kesimlerini doğrudan etkilediğini ve uygulamaların yakından izleneceğini de bildirdi. Evet, İsviçre'de Şubat ayının başında alınan yeni karar düzenlemeler böyleydi. Ve Schengen giriş çıkış sisteminde de yeni düzenlemeler gerçekleşecek. İsviçre de bundan etkilenecek. Bunların detaylarını da daha sonra konuşuruz. Şimdi bir dilerseniz şarkı molası verelim. Sonrasında tekrardan devam edelim, gündemi böyle aralayalım. Hem bilgilenelim hem sizlerle sohbet edelim. Hadi bakalım.

Tarkan şarkılarına eşlik edemeden durabilen var mıdır acaba? Evet, işte bu Tarkan sahnedeyken gerçekten başka bir enerji oluyor değil mi? Konserine gittim geçenlerde. Bununla da değinmeden geçemeyeceğim gerçekten. Sahne duruşu, performansı, o bitmek bilmeyen enerjisi. Ya anlayamıyorum gerçekten. Bence birçoğumuz şaşırıyoruz, şoktayız. Yaşlanmamasına, gençliğine, enerjisine inanılmaz. Gerçekten aşırı iyi. O sahnedeki duruşu, enerjisi, hakimiyeti, konuşması, şarkılardaki performansı. Her anlamda yıllar geçiyor ama gerçekten çizgisi hiç bozulmuyor. Konser adeta bir müzik şöleni gibiydi. Sadece şarkı söylemiyor orada. Gerçekten adam yaşıyor. Ve bize de yaşatıyor. Burada tabii dinleyicilerimizden kim şahit olduysa, gidebildiyse konserine buna tanık olmuştur bence. Bir sanatçının kalıcı olması da sanırım tam olarak böyle bir şey. Disiplin, işte emek, sahneye saygı, özen, özveri ve izleyiciyle, aslında dinleyiciyle kurulan o güçlü bağ. O bağ çok önemli. Benim de en çok hissettiğim şey bu oldu. Yani o bağ çok güçlü kurmuş ve hala da kuruyor. Bu konuda çok etkili. Gerçekten yetenekli. Çünkü bazı sanatçılar sadece şarkı söylemez. Ayrıca bir dönemi de temsil eder. Tarkan da öyle. Hepimizin hayatının bir yerinde mutlaka bir şarkısı var. Ve enerjisi hala ilk günkü gibi. Sahnedeki ışığı, seyirciyle kurduğu iletişim, işte o güçlü performansı gerçekten çok keyifli bir konserdi. Geçen yıl buradaki konseri de gerçekten çok etkileyiciydi. Yorumlar çok olumlu, güzel yorumlar aldım çevremdeki arkadaşlarımdan. Başarıları daim olsun. Ülkemizi de güzel bir şekilde temsil etmeye devam etsin. Dünyada da çünkü tanınan güçlü bir temsil olduğunu düşünüyorum. Evet, konser Tarkan yorumlarım. Böyle şarkı sonrası değinmeden geçmek istemedim. Şimdi İsviçre ile ilgili gündem ve yeni haberleri, bu son bahsedeceğimle ilgili nokta koymak istiyorum bunu da ekledikten sonra. Şimdi Migros Safe Food ürün serisini başlattı. Burada gıda israfına karşı yeni adım hazır. Ramazan ayına gireceğiz biz de. Zaten bu özel aylardayız ve israfa hepimiz karşıyız aslında. Ve buna yönelik de tabii ki kararlar alınması, adımlar atılması hepimiz için çok değerli. Zürih İsviçre'nin önde gelen perakende zincirlerinden Migros, gıda israfını azaltmak amacıyla Safe Food adlı bir yeni ürün serisini piyasaya sürdü. Burada şirketten geçen hafta yapılan açıklamada şöyle yeni ürün hattının görsel standartlara uymayan meyve ve sebzeleri kapsadığı bildirildi. Burada Safe Food serisiyle hem gıda atığını azaltmayı hedefliyorlar hem de tarım sektörünü desteklemeyi, işte tüketicilerde farkındalık oluşturmayı hedefliyorlar. Söz konusu ürünlerin düzensiz, işte şekiller, küçük boyutlar veya işte hava koşullarına bağlı o ürünlerde yüzey kusurları gibi nedenlerle standart ürünlerden ayrışabileceği konuşuluyor ve ama tat ve besin değeri açısından hiçbir düşüklük, hiçbir farklılık taşımadığı vurgulanmış ayrıca. Dolayısıyla bu ürünlerin de heba olması engelleniyor. Yeni ürün serisinde ilk aşamasında İsviçre menşeli patatesler sunulacak. İlk olarak Migros 2025 yılındaki iyi hasat nedeniyle özellikle patateslerin bu uygulama için uygun olduğunu belirtti. Ürünlerin mağazalara hangi tarihte ulaşacağı ve satış fiyatlarına ilişkin ise henüz bir ayrıntı paylaşılmadı. Ve Migros'un 2024 yılı faaliyet raporuna baktığımızda şirketin gıda atığı oranı %1.18 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam aslında azımsanacak bir rakam değil. Bu atıkların da büyük bölümünün hayvan yemi ya da işte biyogaz üretiminde değerlendirildiği, yalnızca binde birlik kısmın imha edildiği ifade edildi. Ve bu konuda da demek ki hani ne kadar özenli, dikkatli çalışıyorlar ve çalışmalara da devam ediyorlar.
Migros'un en büyük rakibi de Coop ise benzer bir uygulamayı 2013 yılında Unico markasıyla başlatmıştı. Coop da 2024 yılında yaklaşık 3020 ton meyve ve sebzeyi bu yolla kurtardığını açıklamıştı. Mesela marketlerin bununla ilgili gün sonu belki tarihi geçmeye yakın ürünleri, belki şekil olarak, form olarak daha standardından uzak olan ürünleri indirimli satışa sunması da buna yönelik hareketlerden biri. Ve mesela bir alışveriş torbası hazırlanarak işte o alışveriş torbasının 10 frank veya 5 frank gibi bir bütçede olup karışık ürünlerle dolu olup tüketiciye indirimli uygun bir şekilde verilmesi de yine hem tüketiciyi olumlu şekilde kazandıran hem de mağazadaki ürünlerin değerlendirmesine fırsat sunan bir uygulama. Ben de bunun faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. İsrafın her türlüsüne karşıyım. Evde her yerde yani ürünlerin değerlendirilebileceğine inanıyorum. Dolayısıyla bu tarz kararlar, buna yönelik hedefler belirlenmesi çok çok olumlu bence. Ve Federal Çevre Dairesi'nin de bu verilerine göre İsviçre'de her yıl üretimden tüketime kadar olan süreçte yaklaşık 2.8 milyon ton gıda kaybı yaşanıyor bakın. Bu miktarda kişi başına yılda yaklaşık 310 kilogram önlenebilir gıda kaybına karşılık geliyor. Yani bu ciddi bir rakam, hiç az değil. Ve federal hükümet gıda israfına karşı eylem planı kapsamında 2030 yılına kadar önlenebilir kayıpları 2017 seviyesine kıyasla yarıya indirmeyi hedefliyor. Ciddi bir çalışma gerekiyor burada da tabii. Buna yönelik Migros da bu hedefi desteklediğini duyurdu bu kararla. Evet, haberler, gündem İsviçre'de böyle. Ve gerçekten de biz bu özel günlere girdiğimizde olsun, gerek diğer günlerde bu konularda hassasiyetimizi gerek kendimiz, ailemiz, gerekse çevremizde gözetip bu kararlara da duyarlılığımızı sürdürmeliyiz bence. Küçük hareketler büyük dalgalar ortaya çıkar, tıpkı kelebek etkisi gibi. O yüzden israfı önleyecek tüm çalışmalarda, tüm faaliyetlerde yer alalım bence. Bir şarkı molası verelim, sonra sohbetimize devam edelim.

Kavuşmak nasıl aşksa vedalaşmak da öyledir bazen. Bir bakış kalır geriye, bir cümle yarım, bir hatıra sıcak. Ve insan şunu öğrenir: sevda sadece kalmak değil, giderken bile incitmemektir. Çünkü aşk sadece yan yana yürümek değil, aynı duada buluşabilmektir. Bazen mesafeler girer araya, bazen zaman, ama gerçek sevda gidenin ardından kalpte yer açabilmektir. Ve her veda aşkın sabırla yazılmış sessiz bir ayetidir.

Evet, biz aslında hep farklı yorumluyoruz bazı şeyleri, değil mi? Ayrılığı, sevdayı. Ayrılık da sevdaya dahil, değil mi? Ne kadar zor bir cümle aslında. Çünkü biz sevdayı hep kavuşmakla eşleştiriyoruz. Yan yana olmakla, sarılmakla, aynı sofrada oturmakla. Ama hayat bize şunu öğretiyor. Bazen en büyük sevgi gitmesi gerektiğinde gidebilmektir aslında. Bazen en olgun sevda tutmak değil, serbest bırakmaktır. Ayrılık her zaman bitiş değildir. Bazen bir hatıraya dönüşmektir. Bazen bir duaya. Ve belki de bu yüzden ayrılık da sevdaya dahil deniyor. Çünkü gerçekten sevmişsek aslında o duygu gittiğinde bile içimizde güzel bir yer bırakabiliyor bize. Ve bu yüzden o kişi gitse de içimizde bir iz bıraktığı için yarım kalmış bir hikaye mi oluyor, yoksa sevdanın bir parçası mı?

Evet, hızı biraz yavaşlattık. Yavaş yavaş akustik gidiyoruz ve şarkı seçimlerimiz de değişti fark ettiyseniz. Çünkü konumuz değişti. Evet, fark etmişsinizdir okuduğum minik şiirden, ufak sohbetten. Geçtiğimiz hafta bir dizi izledim. Aslında 15 Ocak'ta yayınlandı Netflix'te, böyle reklam yapıyormuşum gibi olmasın ama izlediğimiz, dinlediğimiz veya tanık olduğumuz her şeyi gözlemlediğimiz, burada paylaşıyoruz programımızda Serhat ve ben. Şimdi geçen hafta da ben bir dizi izledim. Ayrılıkta Sevdaya Dahil dizinin ismi. Evet, oyuncular İbrahim Çelikol, Emine Meyrem, Yasemin Erdan gibi çok değerli, başarılı oyuncular var. Bir kişi daha vardı, ismini anmadan geçmek istemiyorum. Bir saniye hemen bakayım, değerli bir oyuncu. Yaşlı bir oyuncuydu. Yanlış bir isim de söylemek istedim. Menderes Samancılar, hemen baktım buldum. Gerçekten çok başarılıydı o da. Böyle kitap gibi oynuyor yani. Evet, kast güzel seçilmiş. Oyuncular çok iyi uyumuş. Hikaye güzel. Beğendim ben diziyi. Böyle 7-8 bölümlük kısa bir dizi. Uzun değil. Gerçekten izleyebilirsiniz. Radyoda da bundan bahsedeyim dedim. Onunla ilgili minik bir şiir açılış, minik bir sohbet yaptıktan sonra ufak bir kelam da etmeden geçmeyeyim dedim. Tavsiye ederim. Çoğu insan ayrılığı yalnızca bir kayıp olarak yaşar. Ama asıl zor olan ayrılığın kendisinden çok ona yüklenen anlamdır. Burada diziyle ilgili kesinlikle spoiler vermek istemiyorum. İzleyin, görün, bakın bakalım sizin yorumlarınız ne olacak, merak ediyorum. Ayrılığı olmaması gereken bir şey. Bir hata ya da başarısızlık gibi görmek aslında acıyı azaltmıyor, ağırlaştırıyor. Çünkü bu bakış açısı insanı yaşadığı duyguyla çatışmaya sokuyor. Barışmaya, kabullenmeye değil. Orada üzülmemesi gerektiğini düşünüyor. İşte canını daha da yakıyor. Hala canı yanıyorsa sonra kendinde bir sorun aramaya başlıyor. İşte neden ayrıldın, neden ayrıldık, neden olmadı gibi gibi. Oysa ayrılığı sevdanın bir parçası olarak görebilmek, bir bütün olarak görebilmek de bize bambaşka bir kapı açıyor. Yani burada başka bir perspektiften bakmayı da sağlıyor bu dizi. Aşık olduğun kişiye, sevdiğin kişiye aşkını içinde yaşayabilmeyi ve başka türlü de o sevdayı taşıyabilmeyi aslında başka bir pencereden baktırıyor bize. Bu bakışta da amaç acıyı yok etmek değil burada. Acıyla kavga etmeyi bırakmak aslında. Çünkü ayrılık sevginin boşa gittiği anlamına gelmiyor ki. Sevdiğin kişiye emek veriyorsun, değer veriyorsun, zaman geçiriyorsun. Bu böyle bir köşeye atılıp itilecek bir şey, yok edilecek bir şey değil, yok sayılacak bir şey değil. Dolayısıyla ayrılık da sevginin boşa gittiği anlamına gelmez. Bir bağ kurulmuşsa o bağın çözülmesi de bir süreçtir. Canının yanması normaldir. Yanlış sevdiğin değildir bu anlam, canının yanması. Gerçekten aslında o kişiye bağlandığının da göstergesidir. Bu yüzden ayrılığı değersizleştirmek, yok saymak veya işte utançla, nefretle örtmeye çalışmak doğru değil. Bu kadar acıyorsa olmaması gerekiyordu düşüncesi de doğal akışı kesiyor. Ayrılığı sevdanın bir parçası olarak görebilmek bize şunu sağlıyor. O duyguyu savunmak zorunda, yük olarak taşımak zorunda kalmıyoruz aslında. Üzülmemizi açıklamak zorunda da kalmıyoruz. Ve bir nefret kavgayla taşımak zorunda da kalmıyoruz. O kendinle kavgan da olmuyor. Bu kabul, unutmak da olmuyor. Vazgeçmek ya da yaşanını küçültmek de değil. Yaşanını aslında olduğu yere koyabilmek, o kişiyi o değerle, o sevgiyle taşıyabilmek anlamına geliyor. Çünkü acının bir gün tamamen geçmesi değil, ayrılığın da sevginin bir parçası olduğunu kabul etmemizde başlıyor. Çünkü ayrılık her zaman kötü bir şey değil. Bazen bir hatıraya, tatlı bir hatıraya dönüşebiliyor. Bazen büyümemizi sağlayabiliyor. Bazen de o kişiye bir duaya taşınabiliyor aslında. O yüzden sevgi sadece yanında olanı değil, uzaklaşanı da sevebilmeyi öğretir.

Evet, geçtiğimiz günlerde sevgililer günüydü. 14 Şubat. Geçmiş sevgililer gününüzü kutluyorum. Sevgi tabii ki çok indirgenecek bir şey değil. Sadece sevgiliyle adı üstünde kutlanacak değil de hani daha genelde kutlanabilir. Belki her gün anımsanabilir, değil mi? Bazen sevgililer günü denince sadece birlikte olan çiftleri düşünüyoruz. Çiçekler işte, mesajlar, hediyeler, ama gerçek hayatta aşk her zaman o kadar basit değil tabii ki. Bugün yanında olmayanı düşünüyor kimisi, bazıları özlediği, kaybettiği birini, bazıları belki geçmişteki bir ilişkisini, bazıları belki yalnızlığını. İşte o noktada aslında bunu fark ediyoruz. Sevgi çok çeşitli, çok kapsayıcı, çok büyük bir kavram. Ve sevgililer gününde isteyen sevdiği evladıyla, sevdiği eşiyle, belki sevgilisiyle, belki yalnızıyla, belki annesiyle, belki babasıyla, belki çok sevdiği evcil hayvanıyla kutlayabiliyor. Sevgi çok bütün ve genel bir kavram olduğu için herkesin geçmiş sevgililer gününü de kutluyorum. Ve müzik molamıza devam edelim. Sonra yine sizlerle sohbetimize devam edeceğiz.

Bu vaziyetler hayra alamet olsun inşallah. Programımızın ikinci yarısıyla karşınızdayız. Evet, ilk yarıyı bitirdik, ikinci yarıya geçtik. Hepinize iyi dinlemeler olsun. Tekrardan merhabalar. Bahar trendlerini konuştuk. Baharda mevcut güncel konulardan bahsettik. Bizi hayatımıza giren, meşgul eden ve yeni değişimler konuştuk.

bizim yapmamız gerekenler. Hepsinden bahsettik. Evet, böyle güzel sanatçılar yine İsviçre'ye gelmeye devam ediyor bu arada. Bahar konserleri, etkinlikleri yazın da devam edecek. Böyle ünlü sanatçılarımız, Türkiye'den değerli müzisyenlerimiz İsviçre'ye konser ziyaretlerinde bulunuyorlar ve bizim aslında aktif katılımımız ve talebimiz neticesinde bu isimlerin gelme sayısı ve çeşitliliği artıyor diyebiliriz. Ve bu etkinlikler devam ediyor. Bilmiyorum, konserleri takip ediyor musunuz ve gidiyor musunuz? Sene başından beri gerçekten ünlü isimler geldi, gelmeye devam ediyor. Bunlar işte Zeynep Bastik, Sıla, Melike Şahin, Tarkan, Cemer Dost, Burak Kurtuluş kardeşler gibi isimler. Bir kısmı geldi, bir kısmı da gelmeye devam edecek. Böyle güzel isimler ülkemizden gelince hem bir hasret gidermiş gibi oluyoruz, hem kendi dilimizde, ana dilimizde şarkılara eşlik ettiğimizde gerçekten mutlu oluyoruz. Umarız hepimiz için keyifli vakitler, zamanlar olur. Bu konser etkinlik zamanları. Ayrıca bahar trendleri, modası ve trendlerden de bahsedeceğiz demiştik. Bu konuyu bu şekilde kapatalım. İlkbahar yaz moda trendleri, renkler, desenler, stil önerileri, işte sürdürülebilir moda akımları. Bunlar yine bahar aylarında önümüze çıkabiliyor. Ve burada aslında konserlerle ilgili şundan bahsetmeyi unuttum. Mesela internet sitelerinde burada bizim yaşadığımız Schaffhausen şehrinde kamgarn.ch, onları da belirteyim. Aynı zamanda Stadtkonzerte.ch internet siteleri, Stadt-Schaffhausen.ch sitelerinden de yine bu etkinlikleri takip edebiliriz. Dönelim bahar trendlerine. Burada tabii ki biz hanımlar biraz daha akıllı kıyafete özen gösterip alışverişte meşgul olabiliyoruz. Çok abartmamamız gerekirken ayrıca. Çünkü sürdürülebilir moda akımları da çok trend. Çünkü sürekli tüketip atmak iyi bir şey değil. Kullanabildiğimiz malzemeyi, kıyafeti, tekstil ürünlerini sonuna kadar aslında kullanmamız gerekiyor. Ve eğer temizse, hala kullanılabilir durumdaysa, ilk yarıda da bahsettiğimiz gibi paylaşıp bundan faydalanabilecek kişilerle de bu alanı açmak gerekiyor. Böyle de bir opsiyon var. Ve tabii bu yeni yeni artık sezonlara baktığımızda neleri görüyoruz? Daha çok işte çevre dostu kumaşlar, geri dönüşebilir kumaşlar. Mağazalara da baktığımızda aslında recycle, geri dönüşebilir kumaşlara çok denk geliyoruz. Bu da iyi bir şey aslında. Ama içeriye mesela ben alışverişte kıyafet ihtiyacım olduğunda baktığımda tabii ki yüzdelerine bakıyorum. Yani etiketine bakmadan almıyorum genelde. Pamuklu olmasına dikkat ediyorum. Polyester, elastan kumaşların çünkü sağlıksız olduğu için bunları tüketici olarak tercih edebilmemiz de mümkün. Tabii baharda ve yazın işte aksesuarlar, cesur renkler, romantik dokunuşlar, kat kat giyinme, çiçek desenli elbiseler, asimetrik kesimlerde yine bu baharda trend, rahatlık, şıklık bir arada buluşunca hem günlük hayatta hem de özel etkinliklerde etkili bir kombinasyon oluşturabiliyor. Tabii artık çiçekli desenler ve mavi, pembe, turuncu, fuşya renklerinin de hakim olduğu renklerle de karşılaşabiliyoruz. Kimisi bu trend akımları takip ediyor, kimisi de dolabındakileri kombine ederek bir iki parça belki yeni bir şeyler alarak şık olabiliyor. Bu kişinin aslında tercihiyle söz konusu olan bir süreç. Zevkler, renkler tartışılmaz gerçeği. Bu şekilde. Evet, güzel güzel bence şarkılarımızı dinleyelim. Devam edelim. Böyle ara vermeyelim. Ben hani çok sohbetle sizlerin sıkmayayım. Şimdi ne dinleyelim, ne dinleyelim? Böyle bir yeni şarkı var sanırım Salmantin'in. Onu seçtim. Onu dinleyelim bakalım, hadi.

Evet, bu ikili gerçekten başarılı bence. Köft grubu söyleyebilsem ne güzel olurdu. Biraz zor isimleri ben ne yapayım? Ve bu ikili yanılmıyorsam Salman Tin ve Bilge Kağan etildi. Ama ne hikmetse ayrıldılar. Salman Tin yoluna ayrı bir şekilde devam ediyor. O ayrılık süreçlerini ben açıkçası kaçırdım. Nasıl oldu o grup, nasıl dağıldı ikili grup, onu bilmiyorum açıkçası. Ama hem ikili şarkıları güzeldi hem de Salman Tin'in şu an solo olarak çıkardığı single'lar, şarkılar çok başarılı. Çünkü Salman Tin'in besteci özelliği de var. O yüzden çok başarılı şarkıları bence. Umarız böyle yeni müzisyenlerimiz ülkemizde çoğalmaya, çıkmaya ve başarılı olmaya devam eder. Ve bu konuyu bitirdikten sonra yeni bir konuya, bu ikinci yarı geçelim diyorum. Sosyal medyada öne çıkan trendler bu son zamanlarda. Bunlardan biraz bahsedelim. Çünkü sosyal medya biliyorsunuz artık hayatımızda çok büyük bir zaman kaplayan bir alan. Günün belli saatlerinde, zaman dilimlerinde gerçekten meşgul olduğumuz bir platform. Çok fazla meşgul olmamamız gerekirken aslında hayatımızın ta içine giren bir platform. Ve burada aslında kendimizi engellemeye çalışıyoruz. Bazen süre kısıtlamaları telefonumuzda ayarlamalarda yapıyoruz ama bir bakıyoruz telefon yine elimizde. Bazen bu engellemelere, bu kısıtlamalara uyarken bazen de o engellemeleri, süre sınırlamalarını erteleyip reddediyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Daha önceki programlarımızda da muhakkak Serhat'la da beraber bahsetmişizdir. Ben de ayrı olarak belki kayıt yayınımda bahsetmişimdir. Burada sosyal medyanın faydalı etkileri olduğu gibi zararlı etkileri de çok fazla. O yüzden bunu seçerek, kontrol ederek kendi tercihimizle almamız gerekiyor. Çünkü çok fazla içerik var, çok fazla çeşitlilik var. Bu kadar çok çeşitlilik varken de hızlı bir tüketim sürecinden geçiyoruz aslında son yıllarda. Çok hızlı alıyoruz, çok hızlı sıkılıyoruz ve çok hızlı tüketiyoruz. Bu çağımızın maalesef olumsuz özelliklerinden biri. O yüzden bu son zamanlarda da belli akımlar çok moda. Bunlardan biri mini vlog çılgınlığı. Yani çok fazla kısa süre olarak videolar paylaşılıyor. Bunlar da işte TikTok ve Reels'te çok popüler içeriklerden biri oluyor. İşte kişiler ne yapıyor? Sabah rutini, kahve hazırlığını belki sabah gerçekleştirdiği o süreci kısa video olarak alıp arkasına bir müzik veya yazıları ekleyip sonrasında bunu paylaşıyor. Sessiz gün vlogları, işte Day in My Life şeklinde videolar çok izleniyor. Acaba siz de bu tarz şeyler çekiyor musunuz veya ilginizi çekiyor mu bu tarz kısa videolar? Veya uzun videolarımı daha çok tercih ediyorsunuz? Çünkü bu içerik üreticileri biz ne kadar izlersek, likelarsak, beğenirsek o kadar çok bu içerikleri paylaşıyorlar. Ve estetik yaşam yarışı diye bir akım da var. Burada kişilerin estetik düzenli işte evleri paylaştıklarını görebiliyoruz, şahit olabiliyoruz. Slow living, sade yaşam temalı içerikler. Bu tarz böyle imrenip baktığımız güzel, temiz, minimalist iç mekanları, ortamları paylaşabiliyorlar. Gerek kullandıkları belki evse bu veya gittikleri kafe ise bununla ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Şimdi bu konuları yine biz devam ederiz. Kaldığımız yeri de unutmadan ben sizle bu konuyu konuşmaya devam edeceğim. Şimdi biraz mola verelim.

Evet, bu şarkıcımızın da Ceren Sago, son zamanlarda çok popüler Ceren Sago. Ve ilk kere bu şarkıyı çaldığımı fark ettim. Tekrar çalmışım, o yüzden diğer şarkısına geçelim.

Evet, son zamanlarda çıkan çok başarılı müzisyenlerimiz var. Bu şekilde girişimler devam ediyor ve gerçekten dinlenme sayıları arttıkça onların da üretimleri devam ediyor. Ve bu şekilde de albüm çıkarıyorlar, daha başarılı oluyorlar. Ve konser arenaları, alanları da bu gidişle çoğalıyor tabii bu kişilerin. Bakalım bizler kimleri tercih edeceğiz, kimleri en çok dinleyeceğiz. Spotify müzik dinleme platformlarında, YouTube'da müzik dinle platformlarında eğer kimleri tercih eder tıklarsak onlar tabii ki daha çok karşılık buluyor. Ve üretimine devam edip motivasyonuyla daha da çok şarkı yapıyorlar, albüm çıkarıyorlar, konserler gerçekleştiriyorlar. Ve bahar trendlerinden bahsediyorduk, ona devam ediyoruz. Estetik düzenli evler, işte bunlar böyle jilet gibi salonlar, evler, tamam hepimiz düzenli olmaya çalışıyoruz temiz de böyle bir yaşam gerçek mi de arada sormuyor değilim yani, bu kadar hani ortalık tertemiz, bomboş çok hoş gözüküyor ama o evde mesela bir çocuk varsa o masanın veya tezgahın üstü neresiyse artık her zaman boş kalmıyor. Bir şeyler tabii ki yerleşebiliyor. Dolayısıyla çekim öncesi elbette düzenliyorlar. Belki yardımcıları var. Belki gerçekten kullandıkları ev değil. Çünkü sosyal medyada gördüğümüz her şey gerçek değil. Bunun bilincinde olmamız lazım. Herkes bir anda işte minimalist ya da iç mimar gibi davranıyor bu trendde. Aslında işte dediğim gibi, gerçek mi bu hayatlar yoksa sahte mi sorusunu soruyoruz kendimize. Ve Gördiner ve Boymat gibi mizah akımlar da söz konusu bu son zamanlarda. Kadınların basit akşam yemeklerine Gördiner deniyor. Erkeklerin de mantık hatalarını tiye alan akıma da Boymat deniyor. Bunlara benzeyen Türkçe versiyonları da başladı tabii ki. İşte kadınlar basit akşam yemeği hazırlarken bu tarz mizahi böyle videolar çekiliyor. Erkeklerin de zaman zaman yaptığı böyle şaşkınlık, mantık hatalarını tiye aldığı mizahi videolarda yine bizim içeriklerimizde de söz konusu, Türkçe versiyonlarda yani. Bir de influencer ekonomisi ve mikro influencerlar çok popüler son zamanlarda. Eskiden büyük fenomenler vardı. Şimdi artık herkes ünlü, herkes fenomen. Yani çok sıradan vatandaş, çok doğunun ücra köşesinde bir küçücük çocuk soğuktur diyor, suya giriyor yani çıkıyor. Trend popüler oluyor. Bunun gibi birçok örnek söz konusu. Dolayısıyla herkes potansiyel ünlü, potansiyel tanınmış kişi tırnak içinde bu tanıma uyuyor. Yani sürprizler çıkabiliyor artık. Hani ünlü sıfatı eskiden tanımladığımız şekilde değil. Çok değişti. Ve 50 bin mesela takipçili bir reklam aldığında şunu diyoruz. Hala samimi mi? Yani o kişi trend olup popüler olduktan sonra samimiyetini koruyor mu? Yoksa kendini markalarla anlaşıp özünden, samimiyetinden kaybediyor mu? Güvenilir mi hala, samimi mi diye sorguluyoruz. Çünkü sonuçta sosyal medyada popüler olduktan sonra bu kişiler oradan buradan çekiştiriliyorlar. Programlar, ünlü kişiler bunlarla konuşuyor, videolar çekiyor, programlara davet ediliyorlar. Dolayısıyla oradaki ünlü olan masum sıradan vatandaş da değişebiliyor. Bir anda bambaşka bir ilgiyle karşılaşıyor. Hayatı değişiyor bir kere. Dolayısıyla anlaştığı markalar oluyor. Kılık kıyafeti görünüşü değişebiliyor. Takipçi sayısı artıyor. Popüler oluyor. Benliğine yönelik inancı da değişiyor aslında. Çevresi de değişiyor. Dolayısıyla bu trend akımlarda evet çok fazla hızlı tükettiğimiz için bu ünlü olan kişiler de hızlı bir şekilde dönüşüyor. Ve biz de kendimize ve belki birçok kişi de sosyal medyayı kullanan kişiler, bu hani kişiler güvenilir mi sosyal medyada, hani güvenilir biri kaldı mı sorusunu da soruyoruz. Paylaştıkları işte anlaştıkları marka, reklam, işbirliklerine dönüp baktığımızda hemen yani tıklamıyoruz veya satın almıyoruz. Bence hani bu şekilde bir reaksiyon, davranış herkes yapmıyordur. Hani bu güvenilir mi, gerçekten iyi bir ürün mü diye
sorgulayarak başvuruyoruzdur veya hiçbir şekilde başvurmuyoruzdur. Yani internetten alışveriş yapmayan bir kitle de var hala sonuçta. Dolayısıyla bu yine tercihle gerçekleşen bir süreç ve gerçeklik, samimiyet aslında hayatımızda olduğu gibi sosyal medyada da çok önemli. Bundan hiçbir zaman vazgeçmemiz gerekiyor ve bizim de bu içerikleri, bu videoları gördüğümüzde bu filtremizden, süzgecimizden geçirerek tercih edip izlememiz, takip etmemiz, beğenmemiz gerekiyor veya hiçbir şekilde izlemememiz, bakmamamız gerekiyor. Orada bize mantığımız ve gönül süzgecimiz doğruyu söylüyor genelde. Şimdi bir başka şarkıyı dinleyelim, mola verelim birazcık, hadi bakalım.

Evet değerli dinleyicilerimiz, az önce şarkı geçişinde problem olduğu için kusura bakmayın. Bazen yayında böyle hani ani reklam girdiğinde geç yakalayınca böyle şeyler oluyor. Bu yayında da ilk kez denk geldi bana maalesef. Şimdi bizler de tabii ki bu hani bahsettiğimizde sosyal medyadaki tabii ki ünlü olup hızlı hızlı da tükettiğimiz kişilere aslında onlarda da bir dönüşüm ve yıpranma oluşuyor. Yani ünlülükleri bir anda bir kısmının kalmıyor mesela. Neden? Çünkü işte unutulup gidebiliyor bir kısmı. Elenebiliyor hemen. Dolayısıyla bizler için de kalıcı olmadıkları için onlar da şoka giriyorlar. Yani neden hani bir anda çok ilgi görüp sevgi görüyordum. Bir anda da neden hani yok oldum, kayboldum, neden böyle hani sevgisiz, ilgisiz kaldım diye bir tükenmişlik sendromuna da girebiliyorlar veya psikolojik rahatsızlıklarla da karşılaşabiliyorlar. Çünkü o tanıdığımız, ünlü olan, tıklama rekoru kırdığımız, takipçi sayısı bir hayli fazla olan kişiler, bir bakıyoruz bir kısmı şu an yok. Bir kısmı evet devam ediyor ama bir çoğunluk kısmı da tüketmişiz, yok yani hani unutulup gitmiş bir şekilde. Belki birbirimizle hani bir sohbet esnasında bahsedip hatırlatsak aklımıza gelir, yoksa mümkün değil. Dolayısıyla burada hani geçici ünlülük de söz konusu, tanınıyor, herkes tanıyor ama bir hafta sonra unutulabiliyorsun. Biz yani bu şöhret geçici mi yoksa kalıcı bir başarı getiriyor mu? Bazı fenomenler için evet kalıcı bir başarı getiriyor ama bazen getirmiyor. Ve filtre gerçeklik krizi de trendlerden biri. Yeni nesil yapay zeka destekli filtreler, insanlar artık filtreli gibi görünüyor bu filtreler sayesinde. Çok fazla kullanılıyor kullanıcılar filtreleri. Kendini sosyal medyada göstermek zorunda hissediyor musunuz sorusu devreye giriyor burada. Filtreyle çekilen fotoğraflarda gerçekliği değiştiriyor mu? Sonuçta o gördüğümüz kişi gerçekten o kişi mi? Yoksa farklı bir kişi mi, yani hani bambaşka bir şeye dönüşüyor sonuçta filtreyle. Ve burada filtre gerçeklik krizi son yıllarda sosyal medya platformunda çok fazla tartışılan konulardan biri. Hatta bir ara Instagram filtreleri kaldırdı, sonra tekrar koydu sanıyorum. Kaldırırken bile birçok kişi tepki verdi, aman kaldırılmasın vesaire, biz ne yapacağız şimdi, çünkü normal halini hiç kullanmayan influencerlar da var. Herkes doğallığı tercih etmiyor neticede. Özellikle Instagram, TikTok, Snapchat'te filtreler artık sadece eğlencelik değil, bir tür hani dijital makyaj halinde kullanılıyor. Hatta bazen bazı kullanıcılar cilt tonu düzeltmek için değil, hani burnunu inceltme, yüzünde belli noktaları, belli daha doğrusu yerleri büyütme, küçültme işte amacıyla da kullanılıyor. Yani bildiğin masrafsız bir estetik müdahaleyi gerçekleştirip orada paylaşabiliyorlar. İşte burnu inceltme, dudak büyütme, göz şekli değiştirme gibi gibi, göz rengi de değiştirme. Bu da filtreli ben ile gerçek ben arasında gerçekten ciddi bir fark yaratıyor. Bu farkın sürekli olması da şöyle bir problem aslında ortaya çıkıyor. İşte bu son zamanlarda çok popüler, maalesef konuşulan bir konu, gerçeklik krizi denilen durumun temelini oluşturuyor. Ve bu gerçeklik krizi, yani aslında ben o muyum değil miyim, kişi kendisini başka bir biri olarak varsaymaya devam edip bir psikolojik rahatsızlıkla mı yaşıyor, yoksa hani bir yandan da belki diğer opsiyon da şu, hani ben öyle biri olsaydım keşke, niye öyle biri değilim gibi bir hayıflanmayla geçen bir psikolojik yıpranma süreci mi oluyor? Çünkü olduğuna inanıp yaşayan kişiler de oluyor. Yani ciddi bu filtrelerde bazı insanlarda psikolojik etkileri maalesef olumsuz şekilde gerçekleşebiliyor. Kendini yetersiz hissetme ilki bu psikolojik etkilerden biri. Mesela filtre haline alışınca kişi aynaya baktığında kendi yüzünü yadırgayabiliyor. Gerçek görünümünü çirkin veya eksik gibi yorumlayabiliyor. Bir yandan da özgüven erozyonu var. Özellikle gençler arasında ben neden böyle görünmüyorum kaygısı artıyor. Yani küçücük çocuklarda bile bence artık var bu ya. Hani çok gençlere gitmemize gerek yok. Hani burnum niye şöyle, işte saçım niye böyle, yanağım niye böyle gibi yorumlar küçük yaş gruplarında bile
duyabiliyoruz maalesef. Yani fiziksel görünüş çok önemsenmeye ve ilk hani checklist'teki şeylerden biri olmaya başladı. Yani hani bu varsa var, yoksa yoksun, değersizsin, bir işe yaramazsın gibi bir maalesef sağlıksız bir algı söz konusu. Fotoğraf paylaşmadan önce mutlaka işte filtre kullanmalıyım düşüncesi, kaygısı çok yaygın. Bir yandan da disformik bozukluklara yönelim. Maalesef bu psikolojik etkilerden biri bu. Synoptic dysmorphia diye bir literatüre giren bir kelime bile var. Terim bile var daha doğrusu. İnsanlar filtreyle gördüğü versiyona ulaşmak için maalesef estetik ameliyat sürekli olmak istiyor. Yani o görüntüye ulaşmak için kendini operasyondan operasyona sokuyor. Dolayısıyla bu kişiyi maddi ve manevi yönde yıpratabiliyor. Neden? Bir kere bu operasyon o kişi için gerekli mi, değil mi? Ve hani bu operasyonu yaptırması o kişi açısından sağlıklı mı, değil mi? Ve insanlar maalesef gidip bıçak altına yatıp bu tarz operasyonları, kimisinde de bu hastalık yani, defalarca yaptırıyorlar. Kimisinde de ne oluyor? Yaptırdıktan sonra bir hayal kırıklığı ortaya çıkıyor. Yani diyor ki ben bunu yapmasaydım keşke. Yani bu olmasa da olurmuş. Çünkü hatalı operasyonlar da çok fazla var. Yani boş yere ne yapıyor? Gidiyor, yatıyor. Hem cebinden hem sağlığından oluyor. Daha güzel veya daha hani o filtreli görüntüye yaklaşmak için. Ama sonu hüsran. Yani bir sürü haberlerde de görüyoruz yanlış operasyonlar. Bu estetik müdahalelerde oluyor, işte ufak bir operasyonda da oluyor. Dudak dolgusu olsun, yüz dolgusu olsun, burun estetiği olsun, maalesef hayal kırıklığıyla dolu görüntüler söz konusu. Çünkü işi uzmanına da yaptırmak gerekiyor. Uzman kişiye, yani tecrübeli bir doktora yaptırmakla merdiven altı yere yaptırmak arasında tabii ki fark var. Bu yüzden kişilerin buna da dikkat etmesi gerekiyor. Tekrar bir şarkı molası verelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz.

Aslında arayıp arayıp kendimizi bulmamız en güzel, en doğru yol ama en meşakkatli yol tabii ki. Burada kendimizi bulduktan sonra hiçbir filtreye, yapaylığa, onaylanmaya, bir değer ihtiyacına belki fazla da ihtiyaç duymadan yol alabiliriz bu hayat yolculuğumuzda. Çünkü insanların işte bu sosyal medyada filtreli, makyajlı, yani gerçek görüntüsü dışında bir görüntü paylaşarak kendilerini bu şekilde onaylanma ihtiyacı sunması kişinin daha beğenilme ihtiyacından geliyor, popüler olma ihtiyacından geliyor. Bu hepimizde tabii ki birazcık var ama bazı insanlarda tabii ki hastalık seviyesinde oluyor maalesef. İşte o gerçeklik algısı bozulduğunda kişi kendisini böyle bir şema, tablo, norma ait olarak görmek istiyor ve o şekilde kusursuz bir cilt, ince bir burun, belki beyaz işte diş, dolgun dudaklar vesaire, böyle değişik değişik simetrik yüzle paylaşım yaparak, bir norma uyarak paylaştığında gerçek bir şekilde güzel göründüğünü ve onaylandığını düşünüyor. Ve burada aslında insanlar da bu filtrelerle tek tipe dönüşüyor. Yani birey farklıyız sonuçta. Doğallık hepimizin özel ve eşsiz olduğu gerçeği de ortadan kalkıyor. Yani gerçek hayattaki değerlerimiz, bilgilerimiz, inançlarımız aslında oradaki filtrelerle bir yandan da tek düze olup yok oluyor. Dolayısıyla gerçek halleriyle paylaşım yapanlar daha az beğeni alıyor, değer görmediğini hissediyor. Yapay bir şekilde paylaşım yapanlar da daha fazla beğeni alıp değer gördüğünü düşünüyor. Maalesef bu dünya ne kadar doğru o zaman diyoruz sosyal medya. Gerçek sahte kadar ilgi çekici değil mi? Maalesef doğru ile yanlışın aslında çok kalın çizgiyle ayrıldığı bizim gelenek göreneklerimiz, ahlaki davranışımız da burada şeffaflaştığını görüyoruz sosyal medyada. Çünkü kişileri gerçek yüzüyle bile görmüyoruz. Bir yapaylık var ortada söz konusu. Ve aslında şunu düşünüyoruz. Yani herkes mükemmel mi yaşıyor ya gerçekten? Yani hani bu kadar güzel, bu kadar kusursuz, bu kadar müthiş evler, hayatlar gerçekten böyle mi ya hani diyoruz. Ve çoğunun da aslında doğru olmadığını biliyoruz. Bir kişi ne kadar paylaşım yapıyorsa zaten o kadar da bir rahatlamaya, deşarja da ihtiyacı var diyebiliyoruz. Ve hani niye gözümüze sokuyorsun ki? Yani onu, bunu vesaire, hayatının her dakikasını ne kadar sağlıklısın? Yani şimdi Dilan Polat eşiyle bir sürü tartışma, işte bir sürü suç, soruşturma vesaire, mahkeme süreçleri ve hapis süreci gerçekleşti. Sonra dışarı çıkarıldı bir şekilde. Tekrar davaları, mahkemeleri devam ediyor olabilir. Tam anlamıyla aklandığını düşünmüyorum ama aklanmış gibi bir hayat yaşıyor ve sosyal medyada şöyle bir baktığımda, yani haberlere düştüğünde her dakikasını paylaşıyor. Sizce bu sağlıklı bir durum mu? Yani ne kadar sağlıklı her dakikanı, hayatındaki, gün içerisindeki her anını paylaşmak? O an senin ya, sana özel bir kere, yani ne kadar doğru. Ve senin çevrendeki insanları paylaşmanda ne kadar mahremiyete saygı vardı? O da ayrı bir tartışma söz konusu. Oradaki çocuk, oradaki çalışan çekilmek istiyor mu? Milyonlar tarafından görülmek istiyor mu? İşte bu bazılarında maalesef hastalık seviyesinde ve gösteriş sevdası, yani gösterişin zaten doğru bir şey olmadığını biliyoruz. Onun yerine yani aslında biraz vicdani adalet duyguları hani ön plana çıksa da gerçek hayatımızda döndüğünde, dönüp baktığında gerçek yaşadığımız dünyada, hayatta neler oluyor dönüp bir baksa ve buna bir tepki, bir ses çıkarsa, keşke böyle isimler, hani bir kişi demiyorum, bu tarz paylaşım yapan birçok kişi diyorum. Mesela İsrail'in Gazze'ye yaptığı uzun zamandır bir zulüm var maalesef. Ve bugün baktığınızda bu saldırılarda hiç de can kaybı 50 binlerin üzerine çıktı. Ve Gazze'deki çocuklar maalesef İsrail'in katliamı ve açlık kıskacında hala hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Bir yandan sağlıkçılar öldürülüyor, hastaneler devam ediyor vesaire. Ve bu zulüm devam ederken insanların da buna tabii ki ses çıkarması gerekiyor. Zulüm neredeyse ona ses çıkarmamız gerekiyor. En son bildiğimiz sayfa sayfa paylaşılan 1516 sayfa paylaşılan İsrail'in saldırıları maalesef sonucu hayatını kaybeden kayıtlı 50 bin kişinin isimlerin listesi paylaşıldı. İnsanların elinden eline dolaştı, böyle çok acı verici bir tablo. Yani tarihte bilmiyorum, unutamayız herhalde bu sahneyi, bu görüntüyü. Bunun 474 sayfası öldürülen çocukların maalesef isimleriyle dolu ya. Ve ilk 27 sayfa sadece 0-1 yaş arası bebekler. Şimdi senin kalkıp burada 7-24 her gün her dakika kendini, anını, gösterişini paylaşman mı adil ve duyarlılık dolu bir tablo? Yoksa arada bu tarz şeyleri de vicdani olarak ses çıkarmak mı? Sessiz durmak da yani zarar vermekten başka bir şey değil. Tepkisizlik, duyarsızlık da bir zarar. Dilsiz şeytanlık diye bir şey var sonuçta. Dolayısıyla keza bizim ülkemizde de hala belli kavramları arayan gençlerimizin, vatandaşlarımızın da buna kavuşması için belli zümrelerin kaymak gibi bir hayat yaşayıp belli zümrelerin açlık, yokluk sınırlarında yaşamasına da ses çıkarmamız gerekiyor. Duyarsız kalmamamız gerekiyor. Çünkü hepimiz bunu yaşamaya adayız. Ne oldun demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Dolayısıyla sessiz duyarsız kalmamalıyız. Her birimizin yaptığı, paylaştığı, belki arkadaşımızla, eşimiz, dostumuzla paylaştığımız bir sohbette bunu konuşmamız, bu adaletsizliklerden, bu zulümlerden bahsetmemiz, belki buna yönelik bir paylaşım yapmamız emin olun halka halka çoğalarak yayılabilir. Dolayısıyla bunun da bir etkisi olabilir. Yani hiç kimse demesin bana bir gün bir şey olmayacak. Hepimize olabilir. Her zümre eşit yaşamalı. Buna yönelik bence hepimiz elimize düşeni, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Haftaya bugün bu konuları bu şekilde bitirdik. İlk yarı Bahar'la ilgili güncel konuları konuştuk bölüm bölüm. İkinci yarıda bu konuları kapatıp ilk dakikalarda, sonrasında sosyal medyada son zamanlarda trend olan konuları, paylaşımlardan daha doğrusu bahsettik. Umarım çok keyifli bir yayın geçirmişsinizdir. Keyifli bir dinleme olmuştur. Dakikalar su gibi geçmiştir her neredeyseniz. Gönül frekansında her hafta buluşuyoruz. Sizlerle ortak bir paylaşım alanı yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah haftanız güzel geçer. Güzel insanlarla karşılaşırsınız. Hep beraber güzel haberler duyarız. Kimse zorluk, yoksulluk, adaletsizlik, hakkaniyetsizlik yaşamasın. Herkesin yüzü gülsün inşallah, herkes mutlu olsun. Hepimizin kalbi güzel olsun ve kalbimizin ekmeğini yiyelim. Haftaya tekrardan gönül frekansında buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Tekrardan inşallah bir arada güzel, neşeli bir şekilde karşılaştığımız bir yayın olur. Kendinize iyi bakın ve sevdiklerinize değer verin her zaman. Hayata bir kere geliyoruz, o da bugün. Hoşça kalın.